kalan bir yerinde kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki

duyguların olmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yatalan. Bir yerinde kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

dolu sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Çalık İçki ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabı üzerinden "Ailemiz büyüyor" notuyla yaptığı paylaşımda bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Yayıncılık sektöründe yapay zeka ve ücretsiz dijital altyapı dönemi başlıyor. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM, sektörün dijital dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladığını duyurdu. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeyle yayın kuruluşlarının en büyük giderlerinden olan web sitesi, sunucu ve mobil uygulama hizmetleri yüksek güvenlik standartlarıyla ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca dinleyici alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemleriyle telif haklarını koruyan dijital takip altyapısı da kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla bugün Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra Gürcistan Başbakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı birer konuşma yapacak. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
3: Spor.
2: Türkiye A-Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka koşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabı üzerinden "Ailemiz büyüyor" notuyla yaptığı paylaşımda bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Yayıncılık sektöründe yapay zeka ve ücretsiz dijital altyapı dönemi başlıyor. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM, sektörün dijital dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladığını duyurdu. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeyle yayın kuruluşlarının en büyük giderlerinden olan web sitesi, sunucu ve mobil uygulama hizmetleri yüksek güvenlik standartlarıyla ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca dinleyici alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemleriyle telif haklarını koruyan dijital takip altyapısı da kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla bugün Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra Gürcistan Başbakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı birer konuşma yapacak. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Spor. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, "Omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka koşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız" dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Bu hoşça kal durağı. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılık sektörünün geleceğini değiştirecek dijital dönüşüm hamlesini duyurdu. Yerel ve ulusal yayıncıları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini belirten Gündoğan, internet sitesi, sunucu ve mobil uygulama gibi maliyetli hizmetleri yayıncılara ücretsiz sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Gündoğan, sektörün rekabet gücünü artırmak için yapay zeka destekli teknolojileri de devreye alacaklarını vurguladı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi. Spor. Türkiye Amile Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yer

olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

odasında. Kah külünü kendi kesmiş, panik atak çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın, 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılık sektörünün geleceğini değiştirecek dijital dönüşüm hamlesini duyurdu. Yerel ve ulusal yayıncıları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini belirten Gündoğan, internet sitesi, sunucu ve mobil uygulama gibi maliyetli hizmetleri yayıncılara ücretsiz sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Gündoğan, sektörün rekabet gücünü artırmak için yapay zeka destekli teknolojileri de devreye alacaklarını vurguladı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.

0: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi.
1: Spor.
0: Türkiye A-Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerle güncel küresel ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Yayıncılık sektöründe dijital dönüşüm için düğmeye basıldı. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal tüm yayıncıların teknolojik altyapısını güçlendirecek kararlı adımlar attıklarını açıkladı. Sektörün daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Gündoğan, web sitesi sunucu ve mobil uygulama çözümlerini yayıncılara tamamen ücretsiz sunmak için çalıştıklarını müjdeledi. Vedat Gündoğan, projelerin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaların nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Spor. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım omuz omuza

0: Olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.

0: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerle güncel küresel ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Yayıncılık sektöründe dijital dönüşüm için düğmeye basıldı. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal tüm yayıncıların teknolojik altyapısını güçlendirecek kararlı adımlar attıklarını açıkladı. Sektörün daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Gündoğan, web sitesi, sunucu ve mobil uygulama çözümlerini yayıncılara tamamen ücretsiz sunmak için çalıştıklarını müjdeledi. Vedat Gündoğan, projeleri

0: Haberin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Spor. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka koşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

başta başkanım İbrahim Şahin olmak üzere dostlarım Osman Aslan, Şahin Demir, kardeşlerim Batukan Kuluşkan, Cebrail Aslan, Ozan Demir, Bedirhan Demir, Acın Acımdır, Bayrakta Sancakta Başkan da İbrahim Şahin sensin. Seyfi Doğanay, Duvarlarda Konuşmuyor, Ölüm Ölüm geldi bile. Volkan Kılıçkıran, Namı Diğer, Hayat Cesurları Sever. Başta

0: İbrahim Şahin Başkan'a, dostlar Osman Aslan, Şahin Demir, kardeşleri Batıkan Kılıçkan, Cebrail Aslan, Ozan Demir, Bedirhan Demir için istedi bu şarkıyı.
1: Kaldım burada.
0: Acın acımdır, bayrakta sancakta başkan da İbrahim Şahin sensin dedi. Bu Kılıçkan namı diğer hayat cesurları sever.

Efendim öncelikle Emre Alkış'ın abla Tunçok kardeşimize çok selamları var. Ad gününü tebrik ediyor ve tüm arkadaşlarına bolca selam var Emre Alkış'ın. Devam ediyoruz. Yaralı Kartal geldi. Sevgili Ferman Akdeniz söylüyor. Yaralı Kartal'la yola devam ediyoruz. Bakalım kim istemiş. Selamünaleyküm, ben Tolgan Erdoğan. Kader birliği yaptığım değerli ve de kıymetli dostlarım. Aşır Küçük Kara, Sakallı, Emrah Yıldız, Hakan Şişman, Abdullah Tunçok, Emre Alkış, Kemal Aramaz, Efehan Çalışkan, Cezi Yılmaz, Yiğitcan Onur, Japon Mustafa, Ferhat Kuluşer, Keke Ercan Ergun, Burakan Yatağan, Salim Burak Tonkur, Koko, Sinan Öktem, Furkan Bozkaya, Hacı Ömer Sarıoğlu ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Not: bizi bir dostlarımız bilsin, onlar için neler feda edebileceğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin, ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi. Yarına bırakırız ama kimsenin yanına bırakmayız. Ferman Akdeniz, Yaralı Kartal, armağan olsun.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sizleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavur memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

efendim, gecemiz devam ediyor. Mesajlarınız birer ikişer geliyor. Kısa mesajları da birazdan aktaracağım. Umut Ünal, biliyorsun Erzincan'da 23'te başladığı için yayınımız, bir saat önce gönderdiğin o mesajın duruyor. Yayından emin olmak istiyorum. Erzincan'a selam olsun. An itibariyle Erzincan yayına girdim, bir kontrol edeyim. Bazen reklamlardan dolayı geç giriyor. Erzincan'ı bir görelim. Arkadaşlar, Türkiye'de 50 ilde 80 noktada aynı anda canlı yayındayız. Bazı istasyonlarımız saat 19'da giriyor, bazıları 21, bazıları 23. 23'ten itibaren yaklaşık 80 noktada olmuş oluyoruz. Bilginiz olsun. Şu an Erzincan yayında Umut Ünal, Mertcan Ünal. Mertcan Ünal radyonun başında olsun. Erzincan'daki kardeşlerimiz bizi dinliyorlar. Birazdan Ankara'dan mesajları da aktaracağız. Yani ben şimdi okurum, erken okurum ama bu sefer dinlemedikleri zaman üzülüyoruz. Uşak'ta anlık bir kopukluk var, Allah'tan hayırlısı. Yozgat'ta bir sıkıntımız var mı yok mu kontrol ediyorum. Evet, Yozgat'ımız da bizimle, bütün ilçeleriyle beraber Yozgat FM yayında, sıkıntı yok Allah'a çok şükür. Niğde'de yayındayız, saat 10 itibariyle Niğde'de başlıyoruz. Burdur saat 21'den itibaren bizimle beraber. Burdur radyomuzda herhangi bir sıkıntımız yok.

0: Bu söylediğim yerlerden de arkadaşlar mesela internete girip Burdur Radyosu diye dinleyebilirsiniz. Uşak Ses FM ya da Niğde FM diye dinleyebilirsiniz. Samsun Fıstık FM diye dinleyebilirsiniz. Çorum'da yaklaşık, bakayım Çorum düzeldi mi? Onu bir daha kontrol edeyim. Çorum'u da bağlayalım ya. Çok şükür Çorum'un yayını gelmiş. Aa, vallahi kontrol etmediydim. Çorum'da yaklaşık arkadaşlar bir hafta 10 gündür sel felaketinden dolayı vericiler yandı. Evet. Şu an Çorum'da yayın var hatta. Ben Çorum'daki yayını durduruyorum. Biz devreye girelim. Çorum'a da bir geçmiş olsun diyelim değil mi arkadaşlar? Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir haftadır filan Çorum'da yayınımız yok arkadaşlar. Cidden üzülüyordum ona. Çorum'daki kardeşlerimiz de sorup duruyorlardı Murat abi yayınlar ne zaman gelecek diye. Şimdi an itibariyle saniyeler içerisinde kontrol ediyorum. İnşallah Çorum'a yayınımız düşecek birazdan. Evet. Çorum'u bağlayabilecek miyiz? Evet, evet, gelmek üzere yayın Çorum'a. Evet, geldi vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Çorum, selamünaleyküm. Murat Ünce yayında arkadaşlar. Yeniden buluştuk. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir haftadır vericiler yağmurdan, sel felaketinden dolayı çok etkilenmişti. Ciddi zararı var Çorum FM'in, Çorum Gün FM'in. Büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum başkent Ankara'dan. Memleketim Çorum, Sungurlu biliyorsunuz, annem Çorum Sungurlu'dan, yani babam Yozgat Sorgun. Ama işte taraftan da Bayburt'tan gelen bir ailem var. Annemler Çorum Sungurlu, babamlar Malatya'dan Yozgat'a gelmiş. Bütün memleket bizim arkadaşlar ya. Vallahi billahi. İyi, çok şükür. Çorum yayındayız. Çok şükür Murat İnce yayında. Bundan böyle her gün saat 21'den itibaren Çorum takip etsin Murat İnce ile Uzun İnce Yolu. Geldik arkadaşlar. İnşallah bir aksaklık bir daha yaşamayız. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Sivas'ın Divri ilçesinde yayınlarımız Sorgun FM'de, Sivas'ta Divri FM'de devam ediyor. Herhangi bir aksaklık yok. Bartın'da Enerji ailesiyle yola devam ediyoruz. Bu ortak iletili bir yayın arkadaşlar. Ortak bir yayın, haberiniz olsun. Bazı radyo istasyonlarımız bazen yayınlarımızı veremeyebiliyorlar. Böyle bir aksaklık yaşayabiliyoruz. Başkent Ankara İmaj ailesiyle yola devam ediyoruz. Selam olsun bizi dinleyen herkese. Peki, bir kardeşimin mesajı var. Neymiş o mesaj, sesli mesaj, bir dinleyelim.
1: Merhaba sevgili dostlar. Ben Timur Coşkun. Sevgili Ayhan amcamdan cezaevinde olan Berşan Tuncel kardeşime, Recep Aksoy, Doğukan Kılıçkıran, Saadettin Köse, Baran Ege, Aslan Öztürk Balaban, Batuhan Işık, Olcay Bozdağ, Celalettin Özmen, Sıtkı Işık için bir türkü okuyacağım. Rabbim bir an önce sevdiklerine kavuşmak dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu türküyü onlara armağan ediyorum. Kapattılar kapıları üstüme, mahpushane gurbetele benzemez. Benden selam edin sevdiklerime, mahpushane gurbetele benzemez.

0: Yalnız dost.
1: Timur kardeşimizin yüreğine sağlık. Ve bir mesaj var, devam ediyorum. Vay vay vay vay, Mapushane Gurbeteli'ne benzeme. Çok güzeldi Timur'a, çok teşekkür ediyoruz. Bayro Şenpınar geldi. Ayrılık ölümden beter. İyi yayınlar abicim. Buradan ömrüm olan Berşan Tuncer'e önce selamlarımı, sonra onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Olur da kavuşursam sana güzel gözlüm, 40 hasret adına 40 kere öpeceğim güzel gözlerinden, her şeyimsin. Evet, yine duygusal bir mesaj. Yine tüylerimiz diken diken. İyi yayınlar abicim. Buradan ömrüm olan Berşan Tunçel'e önce selamlarımı, sonra onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Olur da kavuşursam sana güzel gözlüm, 40 hasret adına 40 kere öpeceğim güzel gözlerinden, her şeyim. Bayro Şenpınar'dan Ayrılık Ölümden Beter parçası. Benden yoldaşım, yoluna canım feda.

Efendim gece devam ediyor. Cihangir Dursun ağabeyimin, Serhat Karakoy'un, Mustafa Onur Dursun kardeşlerime çokça selamları var. Cihangir Dursun ağabeyimin, Serhat Karakoy'un ve Mustafa Onur Dursun'a bolca selamları var. Çok özlemiş. Bolca selam gönderiyor. Serhat Karakoy'una ve Mustafa Onur Dursun'a bolca selam olsun. Cihangir Dursun'dan. Ankara Atıkbey'den sevgili Umut'un, Umut Ünal'ın mesajı şöyle: selamünaleyküm, ben kardeşlerim Akın Ünal, Evren Ünal, abim Muzaffer Arkaç, yeğenim Mertcan Ünal, selam olsun güzel günlere inşallah. Aslanlar, Allah'a emanet olun, özlemle. Hülya Konur demiş ki, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim efendim. Melih Konur diyor ki, canım eşim Murat Kömür'e, ha o zaman Melih Kömür değil mi, özür dilerim, canım eşim Murat Kömür'e selamlar olsun, onu çok seviyorum. Özlem Çelik'ten şarkı istemiş. Sıradaki şarkı efendim gönderiyoruz, nedenini söyleyeceğim. Canımdan çok sevdiğim, ömrüme sıradaki şarkı armağan olsun. Kömür sevsin seni bir ömür. Milya Kömür, Murat Kömür'e, cana işine selamlarını gönderdi. Sıradaki şarkılar armağan etti. Melih Hanım, medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. Buraya kadar doğru. Hemen ilk sırada mesaj var. Siz mesaj bölümünden normal mesaj göndermişsiniz. Normal mesajı gönderdikten sonra ikinci sırada şarkı isteği var. Şarkı isteğinizi ikinci sıradan yapmanız gerekiyor. Eğer sadece şarkı yazıp gönderirseniz zaten panelime düşer. Mesajınızla birlikte şarkıyı da çalarım. Panelime düşmesi gerekiyor. Mesaj bölümünden göndermişsiniz. Şarkı bölümünden istek yapmanız gerekiyor. Kısaca medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. Birinci sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Nesibe Ünal, iyi akşamlar Murat abi, ben Keçören'den Ayaz Ünal. Ankara'da olan babama, Akın Ünal, seni çok seviyorum. Elbet bir gün aslan babam, sıradaki parçalar sana gelsin mesajı geldi. Yine Zeliha Nur'un bir mesajı var. Serkan Özçelik, Abdullah Dudoku, doğum gününü, Abdullah Tunçuk'un doğum gününü, Ömer Ardil, Ömer Berat'ın doğum gününü göndereceğiz. Şimdi Zeliha Nur, ne yazdığınızı anlayamadım. Serkan Özçelik, Abdullah Tunçok doğum gününü, Ömer Ağırdil, Umut Berat'dan Batuhan kutluyor. Tam altın doğum günü adresine göndereceğiz. Vallahi ben bir şey anlayamadım Zeliha Hanım, Zeliha Nur. Mesajınızı yenilemeniz gerekiyor. Yazdıklarınız çok karışık gelmiş. Ben bir şey anlayamadım. Kalecik'te olan Can Çetinkaya, namı diğer Sanchez için sıradaki şarkıyı armağan olarak gönderiyoruz. Özlem sana, hasret sana Sanchez demiş ismini yazmayan kardeşimiz. Efendim siz de normal mesaj bölümünden göndermişsiniz mesajınızı. Şarkı bölümünden gönderirseniz şarkınızı çalabiliriz. Kalecik'te olan Çetinkaya, namı diğer Sanchez için isteğinizi şarkı bölümünden yapmanız gerekiyor. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Orada sırada çıkıyor. İlk sırada mesaj. Mesajı mesajdan gönderecek. Şarkı isteğini şarkı isteğinden. Umut Ünal, Erzincan'da olan yeğenim Mertcan Aslan, yeğenim Mertcan Ünal'a ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet ol, Allah'ın aslanı Merdo, kendine iyi bak babam mesajı geldi. Erzincan'da olan Mertcan Ünal'a, yeğenim Mertcan Ünal'a ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet ol, Allah'ın aslanı Merdo, kendine iyi bak babam dedi Umut Ünal kardeşim.

Yine Yunus Emre Tankoç'un bir mesajı var. Dostlarım Barış Kurt, Tony Montana, Ferhat Karakaya, Oğuzhan Mollaoğlu, Sedat Özdemir, Haydar Tatlıbal, İrfan Ünalan, Emre Dobada, Erkan Ak, Mario'ya selam olsun dedi. Bir başka mesajı Yunus Emre Tankoç'un. Sıradaki eserler benden Medine Kotsoy'a, Tuğba Cebeci'ye, Esra Bektaş, kardeşim Zeyno'ya ve Orkun Karaca oğlandan Ayşe Nur Mazalı'ya. Ayşe Nur Mazalı'ya gelsin, güzel günler yakındır mesajıyla Yunus Emre Tankoç böyle selamladı. Selam Murat abi, kolay gelsin. Canımdan çok sevdiğim aşkım Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdolan, kardeşi Abdullah Tunçok'un doğum gününü kutluyor. İnşallah bir dahaki doğum gününde ailesiyle beraber olur ve kardeşlerine Furkan, Semih Şenol, Burakan Yatağan, Yunus Emre Çakır, Haydarcan Çezik, Doğukan Coşkun, Haydar Tatlıbal, Barış Kurt, Abdullah Kızmaz, Tony Montana, Can Tekin Kulunççı, Burak Ayaz, Serkan Özçelik'e çok çok selam söylüyorum. Şimdi şöyle inersek aşağıda hemen şu şarkıyı çözelim. Ferhat Tunç, sen ateş ol ben yanayım. Berat Doğan'ın isteği Haluk Kaya ve Berat Doğan'dan abileri Hüseyin Kaya'ya ve Alparslan Mahmut'a ve tüm arkadaşlarına Ferhat Tunç'tan sen ateş ol ben yanayım şarkısını armağan ediyoruz. Haluk Kaya ve Berat Doğan'dan abileri Hüseyin Kaya ve Alparslan Mahmut'a tüm arkadaşlarına Ferhat Tunç'tan sen ateş ol ben yanayım şarkısı armağan olarak geldi. Berat Doğan istedi, gönderdim efendim.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yoldasınız. Gece devam ediyor efendim. Gönderin gelsin mesajlarınızı, ben buradayım. Takibine deyin, devam ediyor yayınlarımız. Namı Diğer Çirkin Kral Yiğit Han Adıyaman'dan, canım kardeşlerim Namı Diğer Suskun Kürşat Adıyaman'a, Yiğit Toptaş, Medet Can Demir, Batuhan Çakıcı, Mert Ercan, Namı Diğer MTE, Mustafa Tarık Er, canım ağabeylerim Serkan Çakıcı, Burak Hancıoğlu, Emre Alkış'a armağanlar olsun. Dosta güven, düşmana korku olan tüm sevdiklerime armağan olsun. Bizi bilen bilir, bilmeyense kendi gibi bilir. Enver Yılmaz'dan Dört Duvar armağan olsun dediler. Namı Diğer Çirkin Kral Yiğit Han Adıyaman'dan, canım kardeşlerim Namı Diğer Suskun Kürşat Adıyaman'a, Yiğit Toptaş, Medet Can Demir, Batuhan Çakıcı, Medet Can Demir, Batuhan Çakıcı, Mert Ercan, Namı Diğer MTE, Mustafa Tarık Er, canım ağabeylerim Serkan Çakıcı, Burak Hancıoğlu, Emre Alkış'a armağanlar olsun. Dosta güven, düşmana korku olan tüm sevdiklerime armağan olsun. Bizi bilen bilir, bilmeyense kendi gibi bilir. Enver Yılmaz Dört Duvar armağan olsun dedi. Namı Diğer Çirkin Kral Yiğit Han Adıyaman'dan can kardeşlerine geldi bu güzel çalışma.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize dönebiliyorum.

Selamünaleyküm. Ben Tolgan Erdoğan. Bugün doğum günü olan kıymetli dostum Abdullah Tunçok'un doğum gününü kutlar, bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Kayda değer tüm dostlara da selam olsun demiş Tolgan Erdoğan kardeşimiz. Bugün doğum günü olan kardeşimiz Abdullah Tunçok'un ad gününü bir kere daha kutluyor. Bir ömür boyu mutluluklar dilerken kayda değer tüm dostlara da selam olsun. Manidar da bir mesaj gönderdi. Tolgan Erdoğan'a selam olsun. Abdullah Tunçok bizim de kardeşimiz. Abdullah nice sağlıklı yaşlara değerli kardeş. Bugünler de gelir geçer be kardeş. Benim de dündü doğum günüm. İkizler burcuyuz ha. Vay be. Sen ikizler oluyor musun? Ben birazdan ikizler oluyorum da. Oluyorsun değil mi? Tabii canım, oğlum 11 Haziran ikizler oluyorsa sen de oluyorsun. Vay be, biz ikizler burçları. Abdullah muhakkak bir çıkış yolu var biliyorsun. Allah'ın izniyle. Daha yarım kalan aşklar, yarım kalan zamanlar. Hepsini tamamlayacaksın Allah'ın izniyle Abdullah.

Hatun çok. Moral olsun diye söylemiyorum ya. Hayat orada da geçiyor, burada da geçiyor. Çok da farkı yok. Tabii ki özgürlük çok kıymetli bir şey. Bunun farkındayız hepimiz. Ama ve lakin hayatın şu yörüngesinde, bu enlem, bu boylamında, bu hayat dediğimiz havuzun içinde çok da iyi geçmiyor. Herkes için bunu söyleyebilirim. Vallahi zengini de, fakiri de, imkanı olan, şanlısı da, şanssızı da, hani

ya da anlattıklarına karşılık bir cevap verdiğinde orada alması gerekeni almıyor. Bir tükenmişlik, bir sıkılmışlık, çok şey var anlatacak da. Biz işimizi yapalım, gittiği yere kadar. Bismillah, hasbiallah. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi, ben Furkan Semih Şenol. Furkan Semih Şenol, çok teşekkür ederim abim benim. Allah işinizi gücünüzü az getirsin. Dostlarım Ersoy Ağırcan, Haymanalı Kürdo, Bahattin Öcal, Fatih Gürsel Özceylan, Erdinç Erice, Ahmet Yıldırım, Ali Benek, Cihan Akkoç, Erkan Kılıç, Adem Aydoğdu, sabredin. Yarınlar dünleri arattıracak. Dostlara selam olsun dedi Furkan Semih Şenol. Ferhat Kılıç, gözlerimdeki eksik ışıltı sensizliğin izidir, kalbimdeki boşluk sadece seninle dolacak can eşim Gülşah Güneş ve arkadaşlarına seni çok özledim ömrüm mesajı geldi Ferhat Kılıç'tan. Gözlerimdeki eksik ışıltı sensizliğin izidir, kalbimdeki boşluk sadece seninle dolacak can eşim Gülşah Güneş ve arkadaşlarına çokça selam dedi değerli kardeşimiz Ferhat Kılıç. Bir mesaj daha var Ferhat'ın. İbrahim Kara Aslan, Ferhat Karakaya, Sedat Özdemir, Fırat Demir, Tony Montana, İrfan Ünalan, Bahattin Öcal, Cüneyt Yıldırım, abilerim Barış Kurt ve Haydar Tatlıbal, hepinize selam olsun mesajı var. Tugay Aymergen, yüreğim yüreğine değdiği günden beri aklım yoluna sürgün, kalbim sevdana mahkum, ben sensiz kimsesizim, seni çok seviyorum canım eşim, ben seninle hep var olacağım. Hüseyin Koyuncu, selamünaleyküm, ben Hüseyin Aslan, abilerim ben, selamünaleyküm, ben Hüseyin Aslan, ağabeylerim Bektaş Yapışkan, Umut Yapışkan, Aslan kardeşlerim Arda Demirtuğ, Serhat Yıldız, Osman Aslan, Orhan Nas, Hüseyin Efe Kara, Metehan Sefa Sarıçimen, Mustafa Arslan, Hikmet Arıduru, Emre Yiğit, Mert Dayıcan'a sıradaki eserler armağan olsun mesajı geldi Hüseyin Koyuncu'dan. Efendim siz de mdmesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönderin gelsin. mdmesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönderin gelsin. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Bütün saatlerimiz hafta içi hafta sonu boş arkadaşlar. Gece saatlerimiz kıymetli biliyorsunuz. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Hem firmanızı hem sizi. Değil Ankara'ya, değil Türkiye'ye, dünyaya tanıtalım, reklam edelim efendim. Hüseyin Uğurlu bana dönek demiş. İtim birisiyle geliyor. Rica ettik Eda Sucuğ'dan, Tekir Yıkamazlar şarkısının yerine bana dönek demiş itim birisi adlı şarkıyla değişiklik yaptı. Mesajı panelde şöyleydi. En başta Ece Sucuğ, Sultan Songur, Arzu Kaya, Dicle Pirşekli, Çilem Muratoğlu, Dilek Türkoğlu'na gelsin demişti. WhatsApp'tan da teyit etmiş bakayım. Ece Sucuğ, Sultan Songur, Arzu Kaya, Dicle Pirşekli, Çilem Muratoğlu, Dilek Türkoğlu'na gelsin dedi. Eda Sucuğ'un isteği yayında. Hüseyin Uğurlu söylüyor. Mahsuni'nin muhteşem eseri Mahsuni Şerif. Rahmetle yad ediyoruz aşık Mahsuni Şerif'in. Bana dönek demiş itin birisi. Eda Sucuğ istedi arkadaşlarına. Ece Sucuğ, Sultan Sungur, Arzu Kaya, Dicle Pirçekli, Çilem Muratoğlu, Dilek Türkoğlu'na gelsin dedi.

Kentin en uzak istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Gece devam ediyor. Mesajlarınızı medemesaj.com'dan almaya devam ediyorum. Medemesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Arkadaşlar her gün programlarım saat 19'da başlıyor. Gece 1'e değin devam ediyor. Cumartesi pazar dahil bayram seyran dinlemiyoruz. Erken saatlerde de istek yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Elbistan ciğerci kardeşlere buradan bir selam daha gönderelim. Halis Hançer ve ekibine. Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci Şükrü Usta tabela değiştirdi. Ciğerci kardeşler oldu. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında hizmet veren ciğerci kardeşlere giderek ya da alo diyerek hizmet alabilirsiniz. Instagram ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. Detaylar orada. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. Detaylar orada. Halis Hançer ve ekibine, ciğerci kardeşlere, misafirlerine, Elbistanlılara selam olsun. Efendim Toprak Aklım Efsende ile geldi. Öncesi soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490. Doğukan Kılıçkıran kardeşimin isteği. Selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran. Kıymetlim biricik sevdiğime gelsin. Seni çok seviyorum kalbim. Topraktan aklım hep sende. Doğukan Kılıçkıran istedi. Selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran. Kıymetliğim biricik sevdiğime gelsin. Seni çok seviyorum kalbim. Topraktan aklım hep sende. Ve aleyküm selam Doğukan Kılıçkıran.

Murat Han Sincan'ın mesajı. Aslan abim Bekir Sincan'a, can dostlarım Oğuzhan Sert, Oğuzhan Durmuş, Ömer Can konağa gelsin, ihtiyacım var. Sevgim Yılmaz'dan gönderdim Murat Han Sincan, bilgin olsun. İhtiyacım var, çok güzel

Sevgin Yılmaz, isim yazmamışsın. Aslan abim Bekir Sincan'a, can dostlarım Oğuzhan Sert, Oğuzhan Durmuş, Ömer Can Konağa gelsin. İhtiyacım var. Murat Han Sincan'dan.

Efendim devam ediyoruz. Muhammed Sidar Kesici Murat İnce amcasına hayırlı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor. Gözlerinden öperim Sidar. Remzi Kesici ağabeyine çok çok selamlarını iletiyor. Ellerinden öpüyor. Kadir Duman, Rasim Duman, Fırat Karayazı, Murat Sönmez, Halil Daş, Namı Diğer Arap ağabeyine, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşalı Apodayı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader yolda.

arkadaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gülse, Özceylan'a, Yunus Emre Çakır'a, Baber Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine, dostlarına çok da selamlarını gönderiyor. Halit Bilgiç'ten Daya'yı armağan ediyor Muhammed Sidar Kesici.

Uygar Doğanay geldi. Canım sevgilim Süleyman Köse'ye çok selamlarımı iletiyorum. Cefasını çektiğimiz her şeyin sefasını da süreceğiz. En kısa zamanda inşallah sevgilim. Uygar Doğanay'dan gel armağan olsun. Canım sevgilim Süleyman Köse'ye çok selamlarımı iletiyorum. Cefasını çektiğimiz her şeyin sefasını da süreceğiz. En kısa zamanda inşallah sevgilim. Uygar Doğanay gel.

Kentin en özel istasyonundan Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com'dan almaya devam ediyoruz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Fatma Kılınç, merhabalar abicim. Ben Fatma Kılınç, sıradaki parça Yasemin Çiçeğime, Nihom'a gelsin. Ne yerdeyim ne gökte, son durumum hiç iyi değil ya som, demiş Fatma Kılınç. Allah etmesin, iyi olun ya. Tony Montana, değerli dostum abim Abdullah Tunçok, doğum günü kutlu olsun. Bizim dostluklarımız parmak izi gibidir, kimseninkine benzemez. Bizi tanıyan tanımayan herkese selamlar, dedi Tony Montana. Çok iyi ya, bizim dostluğumuz kimseye benzemez, parmak izi gibi. Çok iyi, çok iyi bir mesaj, vallahi çok güzel. Nereden buluyorsunuz arkadaşlar, helal ya. Oğuzhan Durmuş, iyi yayınlar abicim. Aslan kardeşlerim Hasan Kaya, Murat Han Sincan, Emirhan Öğüt, İsa Şimşek, Sercan Küpçü, Ömercan Konak, Fırat Hakbilen'e selamlar olsun. Demir kapılar ruhu kilitleyemez. Elbet bir gün aslan kardeşlerim. Tülay Macuran, Sinan Güngör, yaralarım var. Benden onlara gelsin. Oğuzhan Durmuş'un isteğini bir kere daha aktarıyorum. İki defa göndermiş. İyi yayınlar abicim. Aslan kardeşlerim Hasan Kaya, Murat Han Sincan, Emirhan Öğüt, İsa Şimşek, Sercan Küpçü, Ömercan Konak, Fırat Hakbilen'e selamlar olsun. Demir kapılar ruhu kilitleyemez. Elbet bir gün aslan kardeşlerim. Tülay Macuran, Sinan Güngör, yaralarım var. Benden onlara gelsin. Oğuzhan Durmuş'un isteği kardeşlerine armağan olarak geldi.

Değerli dostlar, medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Ferdi Ünal, Yaşar Can, Burak Can, Barış Can, Barış Ünal için selam gönderiyor. Yine evladı Nihat Can Ünal'a bolca selamlarını gönderiyor. Ferdi Ünal yanaklarından öpüyor. Yaşar Can Ünal, Burak Can Ünal, Barış Ünal, Ferdi Ünal'ın sizlere çok selamı var. Nihat Can Ünal'ın da yanaklarından gözlerinden öpüyor evladının, Barış kardeşine, Burak Can ve Yaşar Can Ünal'a, yeğenlerine Ferdi Ünal'ın bolca selamları var. Türksoy Makina, Türksoy Makina bir panelde bir defaya mahsus, yani bir kere bir panelde bir defa, her defasında bir şarkı isteğinde bulunabilirsiniz. İlk ve son kez hatırlatıyorum, bir dahakine ikinci isteğinizi çalamam, bilginiz olsun. Ne kadar uzun yazarsanız yazın, fark etmeksizin her defasında panelde bir şarkı isteği. Çünkü benim panelime düşmüyor, şu an beni zorda bıraktınız, haberiniz olsun. Hatır kalmasın diye ben çözmeye çalışıyorum kendi imkanlarımla. Panelde mesela şarkı bölümünde bir tane istek yapabilirsin. Bu mesajını mesaj bölümünden uzunca yazıp iki tane şarkı ayrı ayrı şarkı panelinden göndermeniz gerekiyor ki mesajınızı bir daha dönüp baştan okuyabileyim. Sistem buna izin vermiyor, bilginiz olsun. Bir defada bir kere

tek yapıyoruz. Türk Soy Makina. Enver Yılmaz, Çirve ve Özgür Kaplan, Oy Havar istemişsiniz. Peş peşe çalacağım. İki isteğinizle. Bu defaya mahsus. Bir dahakine sadece bir tanesini değerlendirir, pas geçerim. Haberiniz olsun. Türk Soy Makina'nın isteği Enver Yılmaz Çirve ve Özgür Kaplan kardeşimden Oy Havar. İki güzel kardeşimden. İkisi de benim kardeşim. Enver Yılmaz da, Özgür Kaplan da. Önce Enver söylüyor Çirve, sonra Özgür Kaplan. Türk Soy Makina'nın isteği şöyle: güzel günlerin ağır bedelleri olur, göze almayı bilen yaşar. Hüseyin Türksoy'dan, can dostlarım Alperen Arslan, Emrah Arslan, Mahmut Güçlü, Ozan Akarsu, Hüseyin Aktaş, Emrah Şahin, Umut Uçar, Tamer Güçlü, Ali Giraç, Ali Giraç Yılmaz ya da Giraç Yılmaz Kaymak, Nevzat Kızılırmak, Alper Saçın, Polat Sakınç, Polat Gürkan'a gelsin. Herkese selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Türk Soy Makine'ye teşekkür ediyoruz. Umarım birbirimizi anladık. Hüseyin Türk Soy'un can dostlarına armağan olarak geliyor. İki güzel eser kesmeden gönderiyorum. Önce Enver Yılmaz Çirve, sonra Özgür Kaplan Oy Havar. Armağan olsun Hüseyin Türk Soy'dan can dostlarına.

0: Türkiye'nin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce.net adreslerinden takip edebilirsiniz.

Günler gitti gelmeyecek. Gözlerime yaşlar düşecek. Nasıl sevdim, öyle sevdim bilmeyecek. Yanan benim, biten benim. Oy kalan!

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Evet, bu saatlerde genelde baş başayız arkadaşlar. Mesajlar elini ayağını ufaktan çekti. İstekleri, şu ana kadar gelen bütün istekleri yerine getirdik. Bütün mesajları aktardık. Birazdan Murat Ünce ile devam edelim. Murat Ünce'den şiirler dinleteyim size biraz. Biraz konuşalım. Hayat üzerine uzun uzun düşündüğümde bazen şu sonuca varıyorum. Neye varıyormuş bakalım Murat Ünce? İnsan bazı kayıpları yaşadığı gün değil, onların yokluğunu günlük hayatın içinde fark ettiği gün gerçekten hissediyor. Öyle böyle değil hem de. Mesela bir gün çok güzel bir haber alırsınız. Refleks olarak telefona uzanırsınız. Aramak istediğiniz ilk kişi bellidir ama sonra hatırlarsınız. O kişi artık bu dünyada değildir. İşte acı tam o saniyede başlar. Çünkü özlem çoğu zaman mezarlıkta değil, hayatın tam ortasında yakalar insanı. Bir düğünde, bir bayramda, bir mezuniyet töreninde, bir doğum gününde herkes alkışlarken içinizden bir ses fısıldar. Keşke o da burada olsaydı. Keşke, keşke o da burada olsaydı. Ve bir anda kalabalığın ortasında yalnızlaşırsınız. Sevgili dostlarım, insan bazen bir insanı değil, onun şahitliğini özlüyor, biliyor musunuz? Hayatına tanıklık eden insanları özlüyor ve çünkü bizi biz yapan şeylerden biri de budur. Birilerinin hikayemizi bilmesi, nereden geldiğimizi bilmesi, neler yaşadığımızı, neler yaptığımızı bilmesi, çocukluğumuzu bilmesi, gençliğimizi ha. Mesela yıllardır sizi tanıyan bir dostunuzu kaybettiğinizde sadece bir arkadaşınızı kaybetmezsiniz. Geçmişinizin bir parçasını da kaybedersiniz. Çünkü bazı insanlar sizin hafızanızın emanetçisidir. Onlar gidince hatıraların bir kısmı da sessizleşir. Bakın, bir şehir düşünün. Sokakları aynı, evleri aynı, kaldırımları aynı. Ama sevdiğiniz insan orada yok. O şehir artık aynı şehir değildir. Azat Ali miydi? Babam kokuyor hani. O şehirde sevdikleriniz kokmuyordur. O şehir artık, çünkü aynı şehir değildir. Çok acı ama. Çünkü mekanları değerli yapan taşları değil dostlarım, İçindeki insanlardır. Bir evi yuva yapan duvarlar değil, içindeki sevgidir. Bir sofrayı bereketli yapan yemekler değil, etrafında oturan insanlardır. Ve insan bunu çoğu zaman çok geç öğreniyor. Bir de şu var dostlarım. Bazı insanlar hayatımızdan ayrılır ama bize bıraktıkları şeyler yaşamaya devam eder. Bir babanın öğüdü, bir annenin duası, bir öğretmenin sözü, bir dostun cesareti. Yıllar geçer, o insanlar görünmez olur. Ama onların bıraktığı izler bizim kararlarımızda yaşamaya devam eder. Belki bugün kurduğunuz bir cümlede, belki bir çocuğa gösterdiğiniz şefkatte, belki bir yoksula uzattığınız elde, onlardan bir parça vardır ve bu ne kadar güzel bir şeydir. Demek ki insanın gerçek ömrü nüfus kağıdındaki tarihler arasında değil, dokunduğu kalplerde devam ediyor. İşte bu yüzden dostlarım, bazı insanlar giderken bir mevsimi götürürler. Ama aynı zamanda geride bir iklim bırakırlar. Bir ahlak, bir nezaket, bir merhamet, bir dua iklimi. Ve yıllar sonra bile o iklimde yaşayabilirler.

yaşamaya devam eder onları sevenler. Belki de ölümsüzlük budur. Bir bedende değil, bir gönülde yaşamaya devam etmek. Bir ismin değil, bir güzelliğin hatırlanması ve her ardında, her hatırlandığında kalpleri yumuşatan bir iz bırakabilme hali. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Şimdi sevgili Ali Kınan'ın şiiri Kurt Destanı, televizyon programında okumuştum, daha önce dinlettirdim ama dinlemeyenler için, Ali Kınan'ın şiiri televizyon programlarımda çok aktarırdım, çok da keyif aldığım şiirlerden bir tanesi. Bir önce bu gelsin bakalım, Murat İnce'den, sizi nereye taşıyacak?

görün bu gece rüyanız parçalansın. Bir kutsal ışık görün rüyanız parçalansın. Bir bozkurt pençesiyle mayanız parçalansın. Beni görün bu gece, bir kurt görün, bir beni. Bize artık susmak yok. Bir kurt vurun, bir beni. Elin ekmeğiyle yaşayan kurt kahrolsun. Boynunda tasma izi taşıyan kurt kahrolsun. Kar yağmış dağlarına üşüyen kurt kahrolsun. Kahrolsun kurt postunu giyen yalancı kuzu. Dağ

0: Ne düşlerimiz vardı, bir karaya el savurdu. Deli taylarımıza hain oklar devirdi. Yoksa hata yaptık da Tanrı mı yüz çevirdi? Ey kurt soylu milletim, ey Tanrı'nın kırbacı, bu düzene kanmayın, and olsun ki yalancı. Kaç kere kuşatıldım, dara düştü umudum. Bayrak gibi devrildi, yere düştü umudum. Tanrı'ya dua ettim, kurtlar gibi uludum. Dedim, bu üstten artık sonuncu olsun. En son dayanacak sabrım yok, yüreğim Ergenekon. Hani Çinli katuna kanan kağan vardı ya, hani şehzadeleri bir bir boğan vardı ya ve tek kalıp südünü kurtla sağan vardı ya, bu destanda ben kimim, siz kimsiniz ağabeyim? O susuş neler saklar, bu feryat neler söyler? Bir gün yerin üstüne gece örtüldüğünde, binlerce tutsak bozkurt ipten kurtulduğunda, mahşeri çığlıklarla gökler yırtıldığında, bu bizim dönüşümüz, destanımız olacak. Doğmamış çocuklara şerefimiz kalacak. Ey öz çocukların boynunu sıkan düzen, hak kırbacıyla halkın canını yakan düzen, devşirme dervişleri tekke bırakan düzen, her hesabın bir tersi, her zulmün süresi var. Bir tik hükmü varsa bir de kurt töresi var, bir bozkurt töresi var, bir bozkurt töresi var. Ali Kırık.
1: Devam ediyoruz Ali Kınık'la da, Türk'ün gücüyle. Türksoy makina Yakup Türksoy. Murat Bey, öncelikle çok teşekkür ederiz, selamlar olsun. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Doğum gününüz kutlu olsun demişler, çok teşekkür ederim, var olun, nice sağlıklı yaşlara hep beraber diyorum. Buradan oğlum Hüseyin Türksoy'a selamlar, gözlerinden öperim, onu çok seviyoruz. Kendine iyi bak, bize lazımsın. Yapboz arkadaşlarına da selam. Yapboz arkadaşlarına da selamlar, sevgiler, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı herkese benden armağan olsun. Bir manidar bir mesaj mı Yapboz arkadaşlık? Hüseyin Türksoy'dan selam geldi. Gözlerinden öperim, onu çok seviyoruz dedi. Oğlum Hüseyin Türksoy'a selamlar, gözlerinden öperim, onu çok seviyoruz. Kendine iyi bak, bize lazımsın. Yapboz arkadaşlarına da selamlar, sevgiler. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı.

0: Herkese benden armağan olsun dedi. Türk Soy Makina, Yakup Türksoy.
1: Mazlumun gücü, kralı tahtı tacı, şu garip Türk'ün gücü göreceksiniz.
0: Aç radyonun sesini ya. İyice aç.
1: Tahtı tacı, şu garip Türk'ün

ezen çark ne demek? Kurt ve çakal fark ne demek? Bir kez daha Türk ne demek? Göreceksiniz. Bizi ezen çark ne demek? Kurt ve çakal fark ne demek? Bir kez daha Türk ne demek? Göreceksiniz. Görün mazlumun gücünü, kralı tahtı tacı, şu garip Türk'ün gücü.

şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz. Karanlık gecede Karasu'dan Zap suyuna giden yol, dolunay azaplığında vatanımın, ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşün, alın yazımıza vatan ve bayrak, şehitlik yazılmış. En güzel türküyü kurşun söyler özüme, ola ki tenbrek ağdı Judy Gabar türkülerinde, muhabbeti bulurum bir zaman, şehadetse aslanların savaşında, ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde. Can veren, kan veren yiğitler, yar gönlümüze düşen de çıktık dağların başına, karanlık gecede el uzattık hilale, vurgun yedik seher rüzgarında, gurbet türküleriyle selam ettik yar diyarına, savaş türkülerinde kendimizi bulduk, vatan türküsüyle huy eyledik her zaman. Kürşat baskınlarında şehadetime destur verilirken,

sadece. Seninle gezerim Şavşat'ı Kars'ı, seninle inerim Bingöl'den Van'a, Muş'tan el ederim Adıyaman'a. Ben deli sevdalar yaşar uykusu geçerken, çelek sesinde yaz.

0: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun ince Yol devam ediyor.
2: Duygu Adamı Murat İnce.

dört yana savrulan Türk, bu acıyla doğrulan Türk, bu adıyla çağrılan Türk,

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

İçeride bırakıp gitmeler ötekilerine usta, usta, usta. Karanlıklarım azalmıyor ve inadına her gün bir fazla imtiyaha dair. Bir adam ölüm fermanını imzalar mı? Ben bugün ölüm fermanımı imzaladım usta. Doğrularımızı yalan edenlere, sevaplarımızı günaha çevirenlere ve bütün inançlarımızı kül bilenlere ne demeli usta? Bilirsin hiç pusu kurmadık ve sırttan vurmadık. Dostla post, kardeş olduk ama hiç kalleş olmadık usta. Olmadık usta. Kime sırtımı döneceğim? Hangi duvara yaslanıp seveceğim? Ve hangi güneşin benim için doğacağını nereden bileceğim usta? Yok değil, bu yağmur bulutlarını üstümden, alnıma sürülen kara lekeyi yerinden ve gözlerimden hiç gitmeyen acıları ömrümün neresinden sileceğim usta? Duvarlar konuşur mu be usta? Duvarlar üstüme üstüme geliyorlar. Aman dilemiyorlar, hal bilmiyorlar. Yalnızlığımı ganimet sayıyorlar usta. Halim kime ayan usta? Ve şu çaresizliğim, içine düştüğüm hal bilmez gecelerim, günlerim ve dost bildiklerim ne yana çıkar usta? Çıkar usta. Zor be usta, talim yerine döndü yüreğim. Çiğnendikçe, ırgalandıkça, yağmur yağdıkça tozum çamura, cismim toprağa çalıyor. Hangi yanımı anlatayım ve hangi halimi yazayım şimdi sana? Duvarlar kafanın içiyle konuş.

kanadığı yerden mi vurulur usta? Ne zaman sırtımı dönsem, inansam acıya dönüyor. Helale haram katıyorlar. Feleğin çarkı ne zaman düze çıkar? Neden en çok sevmek bize düşer?

0: İktira neden bu kadar kolay? Bildim, dilin kemiği yok. Ama insan bu kadar omurgasız mı usta? Fenayım. Öyle çok delirmelerim var ki anlatsam kaç gün kaç gece batar inanamazsın. Tek gücendiğim sahiden bu hallere mi düştük? Yani kurt kocadı öyle mi usta? Kar yağıyor haziranlarımı, dolu vuruyor doğmamış çocuklarımı. Ve kardelenler ölüyor ilkbaharımda, sonbaharımda usta. Ömür pe dizilir mi? İnsan gün gün ezilir mi? Ve yaşamak denilen bu telaş sahiden yitirilir mi usta? Yitirilir mi usta? Öykünmelerim bileğime kelepçe, yüreğime zırh olmuşken ve sen beni kayıp bir şehrin tam ortasında unutmuşken, çıkış yolu ne yana sapar usta? Kül rengi umutların ışığında yanmışsam bir başıma ve Nirvana'ya ulaşmak bir başka iklime kalmışsa, umudun taşıyıcısı kim ola ki usta? Vur emriyle çıkmışım yollara, aman sabahlar olmasın usta. Ne günü göreyim ne gece bitsin, arzular şelale çünkü usta. Yanlışa düşene en büyük yanlış ne ola ki? Kolpalıkta birinci, insanlıkta sınıfta kalmışa var mı bir giderin usta? Işıklar teker teker kaybolurken ufkumdan, tütünsüzdüm, gönülsüzdüm o yumruğu savururken. Ve inan usta, bir karıncayı bile incitmek istemezken, bütün bu vurulmalar, dolandırılmalar geldi başa. Sonra çektim vurdum güneşi 12'den. Sen ki aklımın, fikrimin ortağısın. Sen ki takıldığım, yıkıldığım ve canlı toprağa koyduğum incemin tek camısın, tek camısın. Üzülmeler tavan yapıyorsa, endişeler yıkıyorsa, kalıp direnmeli mi? Yoksa sonsuza kadar çekip gitmeli mi usta? Usta. Şimdi bir uçurumun kenarından soruyorum. Adam her defasında sırtından mı vurulur usta?
1: Ya adam her defasında sırtından mı vurulur usta? Bu Murat İnce'de bir şeyler yaşamış diyenlere rica ediyorum, bu şiirlerim yerde kalmasın arkadaşlar. Ben bunları sizler için yazdım, söyledim ama maalesef istediğimiz gibi olmadı bazı şeyler.

0: Türkler Geliyor albümünde yer alan bir eser Ustad. Ve yine orada yer alan bir başka eseri gönderiyorum albümden. Bana Acıma Yar Geliyor. Aç radyonun sesini. Bunlar benim çok emek verdiğim eserlerim. Metin Işık'tı değil mi? Kaç cuma oldu, kaç hafta geçti gelmedim falan. O şarkı. Ağla gözüm ağla. O dönem çıkmıştı. Hatta Timuçin oğlum bana dinlettiriyor ya, dedim kapat, ben dinlemiyorum böyle şarkılar. Şarkının içine düştük. Ondan sonra şiir yazdık. İşte o şarkıdan bize yadigar, bana acımayar. Sizlere armağan olsun gecenin bu vaktinde beni dinleyen herkese. Peşine de bir ağlama. Ya Metin Işık'ın o şarkısını dur bulayım, hemen peşine bağlayayım. Hadi bakalım.
1: Ve sen de gidersen yaşamak zehir olur yar. Ağla gözlerim, titrek bir keman teli gibi ak içime.
0: Ey gözlerim. Gözlerim. Ya.
1: Gülmek yarım umutlara asılı kalmış. Sevmek gitmelere ve vuslat mahşere kalmış.
0: Benim canım
1: gözlerim. Canım gözlerim. Görüşmeler bir kader mahkumunun beklemelerine, yumruklarını sıkmalarına, demir parmaklıklar arasında kalmalarına, bitimsiz avlu voltalarına ve gelmeyen görüşçüsünün vefasızlığına rehin kalmış ya. Rehin kalmış ya. Gülmeler söz verenlerin yalanlarında ve senin gelmemelerinde saklı yar. Üzün gözlerinde pınar, acı benim gözlerimde saklı yar. Kaç cuma, kaç vakit, kaç hafta, kaç yıl geçti saymadım. Gelmedin ya. Ve sen de anam, babam, kardeşim, bacım gibi gidersen ve yasak olursan vatanım gibi bana, göğün mavisi de ağlar bana yar. Yar burada yer demir, gök bakır. Burada güneş gülmez, burada günler geçmez yar. Bir de gelmezsen eğer, sabır dualarım kanar. Şiirlerim, sözlerim ve gözlerim ağlar ya.

Bütün kader mahkumu kardeşlerime ve onların ailelerine armağan olsun benden, yüreğimden. Murat İnce, bana acıma yar. Şarkıyı söyleyen Volkan Sönmez. Sözler bana ait arkadaşlar.

Bana acıma, acılarımla beslenme yar. Ve yaşadıklarım ve yazdıklarım, bir de söyleyemediğim gözlerimdeki hüzün yüzüme bakıp bakıp kalbinde beni sakın böyle yaşatma yar. Geleceksen, bekleyeceksen kalan yıllarımı, dur öylece bıraktığım gibi yar. Yar bana dağlar taşlar ağladı. Her akşam üstüme kapanan kapılar, ses geçirmeyen çift camlar, demir parmaklıklar, boşuna heder olan geçip giden gençliğim, senden bir çift söz gelmeyen pulsuz mektuplarım, ciğerlerimi heder eden dumanım ve her defasında hastaneye ulaşmayan dilekçelerim ağladı ya. Tütün geçmiş ciğerlerime.

derman kalmamış dizlerimde. Bir bak şu gözlerime, kulak ver sözlerime. Öldüm yar, söz vermiştin. Bekleyecektin, gelecektin ve bir ömür sevecektin ya. Kaç yıl geçti saymadım, yaptıklarını yazmadım. Acıları içime attım ama sen gelmedin ya. Vefasızlığın sonbahar, gözlerin her zaman kalbimde ilkbahar. Ve sen benim yazdım, vuslatı kışa çevirdin ya, kışa çevirdin.

Benim Efe kardeşim, Efe Cihan, gözlerinden öperim. Ağzına yüreğine sağlık amcam, ellerini öperim, hayırlı geceler diliyorum dedi. Efe Cihan'a da selam olsun. Eyvallah, dinlediysen ne mutlu bana.

Vakit tamam dedi gardiyan noktası. Yarın bayram, yaralar kanatacağız. Vay vay vay vay. Arkadaşlar bu gece şunu konuştuk. Bazı insanlar giderken yalnızca kendilerini götürmezler. Bir mevsimi, bir sesi, bir huzuru da beraberlerinde götürürler. Ama sonra anladık ki sevilen insanlar aslında tamamen gitmez. Bu duada, bir duada yaşarlar. Bir hatırada, bir tebessümde, bir güzel davranışta ve insan özlediklerini kalbinde taşıdığı sürece biraz da onları yaşatmaya devam eder. Öyleyse bu geceyi hüzünle değil, bir vefayla kapatalım. Çünkü kaybettiğimiz insanlar için yapabileceğimiz en güzel şey onların bize bıraktığı güzellikleri yaşamaya devam etmektir diye düşünüyorum. Geceniz huzurlu, dualarınız kabul, kalbiniz sevgiyle dolu olsun dostlarım. Abdullah Tunçok, doğum günün kutlu olsun tekrardan. Unutmayın, bazı insanlar ömürden gider ama gönülden hiç geçmez. Gönülden hiç gitmez yani. Hayırlı geceler. Yarın akşam saat 19'da yine yeniden kentin en özel istasyonunda bu frekansta görüşmek dileklerimle. Dua eder, dua beklerim. Hakkımda ne düşünüyorsanız Rabbim milyon katını, milyar katını versin. Sadakayı cariyelerinizle, bu kardeşinizle aklınıza getirirseniz minnettar kalırım. Rabbim umduklarınıza nail etsin, korktuklarınızdan emin eylesin her birinizi. Kilitli kapılarınızı Yafet adıyla açsın. Bu da benim niyazımdır Cenab-ı Rabbül Alemin'e. Efe Cihan, gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol amcam, bir kere daha. Evet sevgili dostlar, yayınımı sona eriyor. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık, Allah'a.

0: yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

güneşten doğarız. Her gün bin renk içinde. Sen bir anka koşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede dudak.